hiçbir neden yokken, ya da biz bilmezken tepemiz atmış ve konuşmuşuzdur. Onca neden varken ve tam sırası gelmişken hiçbir şey yapmamışken

0: sen başta, ben en sonda. Öylece beklemişizdir.
1: Sabah 7:30'la buruna, sen koşa koşa yetişirken.